0: other than Zach count.
1: Yes.
0: Samria. Osanu.
1: Yes.
0: Osanu.
1: Yes.
0: Osanu.
1: Yes.
0: Osanu.
1: Yes.
0: Osanu.
1: Yes.
0: Osanu.